0: 吞的现实，总抢先一步萌芽。
1: 说了话，你不活不下去，我们也活不下去。
2: Karız çobanlarını ki bir bahar güher. Nihayetinde hemisi de bu su bulması maydı karız gibi insan.
0: Hırsı şa de huang gı, rı ye bu xi diao zhuo shan a.
3: Bu da xian jiu shi shehuo zhong de yi bu fen.
4: 我们现在割草全部收起来，牛秋天冬天吃。
0: 红叶是秋的绝唱，尽情挥洒，岁月浓墨。
5: 我们家客人

0: 马一热从小就在心底埋下了一颗种子，要在舞台上绽放光芒。如今风华正茂的他，成为新疆艺术剧院歌舞团的首席舞蹈演员。
1: 这舞蹈，我觉得它是一种坚持和信仰，就是觉得我就是为舞蹈而生下来的，我离不开他，我希望他也一直陪伴我。
2: 今天我们就从头捋一遍啊，然后是出马，咱都再排一下。
0: 马一热表演的舞蹈是人们心目中新疆美的化身，他也将带着朱拉走向各地，参加新疆大型音舞诗话剧《掀起你的盖头来，新疆是个好地方》的全国巡演。
2: 没时间了啊！好，准备，音乐起。
1: 这支舞可以说是整台晚会的一个魂，它也是一个重点节目之一。
0: 朱拉是十二木卡姆的经典选段。十二木卡姆是维吾尔族民间艺人创作的大型器乐歌舞套曲。到16世纪，通过当时叶尔羌汗国的王妃阿曼尼沙汗的挖掘与整理，形成了12套古典音乐大曲，统称为十二木卡姆，集歌舞乐于一体，是古典音乐的瑰宝。2005年被列入世界非物质文化遗产名录。马一热表演的朱拉是十二木卡姆中最美的舞蹈。哒哒啦啦啦啦啦啦啦啦啦
3: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦ran ta ran ta ta ran ta ran ta ta ran ta ran ta ta ran ta ran çokum tutna avaz çıksın。
0: 舞蹈编导库莱西·热介甫是著名舞蹈家，国家一级编导。经他之手重新打造的现代版朱拉，完美传承了新疆舞蹈的古典韵味。
3: 这个莫卡莫大曲里面呢，就专门是有一个朱拉一个这个音乐片段，它专门就讲的是什么呢？就是美的特征。什么叫美？大自然的美，人的美，成熟的这个姑娘们的美，人的内在美的高度结合的这么一个片段。
0: 朱拉属于古典舞，不同于民间舞蹈热情奔放，它展现的是成熟女性的端庄、高雅和自信。特别是领舞者，不仅要有仪态风华，更要有内蕴涵养。
3: ayak için çögeliğe baktım dedi şerere ki da Aşıdım da, aralıklık turup geliş büyüdüm o kaldı. Şarttı da otursa.
4: Bir turu attım ben de.
3: Turu bakandıkken bu yeyi ifade çıkıp kaldı. Tıra, tıra, tıra, tıra. Bana kung fu deyimiz. Ben turu bile. Çüyesi Canvoğlu. Canvoğlu, Kemal Hanım. Halis Emel Avcı. Damın da fıngı, da Canvoğlu da bulmasa.他现在是就是古典舞能跳好多古典舞的一个演员，咱们有了这样的一个好演员。哒哒哒，不是的嘛，哎，可是来，给扔了，给扔了，给扔了。 Bu şu, ben kılınmayı mı açtım ama ayrı adı, ayağı kararı bir kıpırı, ayağı kararı.
0: 虽然得到了库莱西导演的认可，

0: 漂亮不啦？出来让你看。
1: 嗯，这是用马的尾巴毛做的。
0: On kolumuzda kemal çalıştırmaz, çöp kolumuzda perde basılmaz.
1: Bu ya şişi, bu ya şişi.
0: Ay balam, aldırmay. Onun da süksek bombaydı. Aşkısı dost. Aşkısı bunda maslaştık o vakti şirelik avaz çıkıdı.
1: Çöyün ayı bu fındı bu şin. Bıra çınca uyan çöğün da ya bana.
0: Dur! Ne de kopuyorlar?